Pendengar pasti kami temani di ruang rindu malam hari ini, Melodi Memori Musikal Bu. Mbak Kristin dari Sorogenen, selamat malam Mas Hanafi. Mbak Kristin dari Sorogenen, tolong diputarkan Cinta Monyet. Salamnya buat Bu Kus, Bu Umi, Bu Sri Rahayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Bu Tuti di Nogotirto, Bu Wigati, Bu Mujiati, Bu Murdiati, Bu Tumiati, Pak